Sere mi pa vla ale, li vle rete. Map ki tou. Mbra ale. Amen. Wow. Kantik la vle travesse, menm senti mbon restriksyon.